0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında,

Mahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, İman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana, dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben.
Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecektin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü.

yoksulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

0: Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

سليم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık.

0: senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz al. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine.

0: Resul, neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler. Bir ses, dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah, bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk

Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
2: Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
1: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-ül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada
3: sizin dünyanız burada.
4: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle kainatı yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsan bu dünyada nasıl yaşayacak? Nereden nereye gidecek? Yol ahlakı, nerelerde duracak, nerelerde hız yapacak, nerelerde konaklayacak, gayesi neler? Onlara dair esasları tayin etti. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Yerleri, gökleri, kainatı var etti. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. Sonra Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakim'i indirdi. Yani o Kur'an-ı Hakim yolumuza işaretler koydu. Şuralardan gideceksiniz, buralarda duracaksınız, hedefiniz, menziliniz şuralar olacak diye Kur'an-ı Hakim bunları tayin etti. Kardeşlerim, fabrikalar arabaları imal eder. Araba hız yapmak için var. İnsanlar daha uzak mesafeleri daha kısa zamanda arabayla kat ederler. Fakat fabrikalar arabalara fren de koydular. Fren arabanın imal ediş gayesine aykırı bir hadise. Aykırı bir alet. Çünkü araba gitmek için var ama fren onu durduruyor. Şoförler düşünün. Onlar eğer yolu biliyorlarsa, virajlara, işaretlere dikkat ediyorlarsa arabayı uçuruma atmazlar. Ama şoförler düşünün. Eğer onlar baygınsalar, eğer ayyaşsalar, eğer uyuyorsa acemiyseler, onlar arabayı alırlar. Durması gereken yerde gaza basınca arabayı uçuruma atarlar. Araba da helak olur, onlar da helak olur. Allah Azze ve Celle insanı yarattı, var etti. Gidecek araba gibi. Züyyine linnâse hubbu şehevat. Onun işine bir takım duygular koydu. Dünyayı seviyor. Kadını erkek seviyor. Erkek kadını seviyor. Adamın içinde makama dair, mala dair, dünyaya dair sevgiler var. Eğer freni yoksa o adamın, gözünde fren yoksa, elinde fren yoksa, hayatında fren yoksa, o adam dünyada giden araba gibi sonunda gelecek bir yer cehennem olacak, o çukura kendini atacak, hak ile yeksan olacak orada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'le müminler Allah'ın kulları bu yolda nasıl gidecek onun usul ve esaslarını tayin etti. Kur'an-ı Kerim onları anlattı bize. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Buyurdu ki Kur'an-ı Hakim'in sahibi, eğer Peygamber aleyhisselam noktasında şüpheleriniz varsa, Kur'an-ı Hakim noktasında şüpheleriniz varsa, o halde ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Onun bir suresinin benzerini getirin dedi Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, onlar Allah Resulü aleyhisselatu vesselama Muhammedül Emin diyorlardı. En fazla ona güveniyorlardı. Bir yerden bir yere giderken mallarını Peygamber aleyhissalatu vesselama emanet ediyor, ona bırakıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den hicret ediyorlar. Muhacir olacak. Onlar Efendimiz aleyhisselama emanet para bırakmışlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam emanetleri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz'e bıraktı. Allah Resulü o halde Mekke'den ayrıldı. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama bu kadar güveniyorlar. İnsanlara yalan konuşmayan Allah'a yalan konuşur. Allah Azze ve Celle'ye iftira eder mi? Etmezdi. Onlar da biliyorlardı. Peki neden şüphe ediyorlar? Şüpheleri bir ilme mi dayanıyor? Hayır. Fenne mi dayanıyor? Hayır. Hakikati mi dayanıyor? Hayır. Peki neden onlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, niçin Kur'an-ı Hakim'den şüphe ediyorlar? Çünkü Kur'an Hakim güzergahı değiştiriyor. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin insanları sömürdüğü bir yol var. O yol uçuruma götürüyordu arabaları. Peygamber aleyhissalatü vesselam güzergahı değiştiriyoruz buyurdu. Bundan sonra yoldaki işaretleri Allah Azze ve Celle'nin ayetleri tayin edecek. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselamı reddettiler. Tanımadılar. Kardeşlerim, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, her şeyden haberdar olan gibi sana hiç kimse haber veremez. Gazetede bir yazı var, okuyorsunuz. Diyor ki bir yetkili, falan yerde bir şehir kurulacak. Orada ilgili mimarlar, şehir plancıları orada çalışıyorlar. Oraya bir şehir yeniden inşa edilecek haberi çıkınca hemen parası olanlar oraya koşarlar. Oradan arsa alırlar. Oradaki arsaların fiyatı belki 10 kat bir anda yükselir. Neden? Gazetede birkaç satırlık bir haber var. Orada şehir kurulacak. Belki kurulmayacak. Daha sonra devlet orayı riskli bir alan ilan edecek. O planı iptal edecek, rafa kaldıracak. Ama orada böyle bir haber var diye insanlar koşarlar. Oradan arsa alırlar. Arsaların fiyatı bir anda 10 kat yükselebilir. Bir mimarın sözüne, bir yetkilinin sözüne bakar insanlar. Ömür boyu çalışarak biriktirmiş oldukları paralarını, servetlerini giderler oraya yatırırlar, bir arsa alırlar. Peki yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin bize emirleri var, talimatları var, yasakları var. Buyuruyor ki eğer arabanızla bu yolda şöyle giderseniz dünyayı kazanacaksınız, ahireti kazanacaksınız, kaybetmeyeceksiniz. Eğer o yolda Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirdiği, öğrettiği, duyurduğu esaslara uymazsanız, onları çiğnerseniz, arabanız uçuruma gidecek, bir felaketten diğerine savrulacaksınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam mucize gösterdi. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okudu. Onlar geldiler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Allah Resulü yol ahlakına dair neleri anlattıysa ona uydular. Mekke'den, Medine'den çıktılar, bir anda cihan devleti kurdular. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bize hayatımıza dair emirler, hayatımıza dair yasaklar bildirir. O yasaklar kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin talimatlarıdır. Ve buyurur ki eğer bunları yerine getirirseniz yeryüzünün en aziz varlıkları insanları olacaksınız. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Hakim zaviyesinden onlara bildirdiği, duyurduğu talimatlara işittik, itaat ettik ya Resulallah dediler. Bir anda en arkadayken en öne geçtiler. Şimdi o Kur'an'a bakın. O Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِنَ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Kim kadınlardan erkeklerden Allah'a iman ettiği halde ameli salih işlerse, namaz kılarsa, oruç tutarsa, fukaraya, mazluma sadaka, zekat verirse Allah Teala onlara güzel bir hayat yaşatacak. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselama iman ettiler. Bu ayeti kabul ettiler. Bu ayetten önce zenginler giderler, güçlü olanlar giderler, fakirlerin evini basarlar, orada ne varsa alırlar. Onları ortada o halde bırakırlardı. Ama Kur'an-ı Hakim'e iman ettikten sonra Allah Teala'nın emirlerine uydular. Kazandılar, fukaraya verdiler. Kazandılar, yetime verdiler. Kazandılar, dul kadınlara verdiler. Ekmeklerini, mallarını, servetlerini onlarla paylaştılar. Kur'an-ı Hakim onlara güzel bir hayat yaşayacaksınız buyurdu. En güzel hayatı yaşadılar. Ecdadımız, büyüklerimiz, onlar bu topraklarda bizden önce yaşayanlar Kur'an-ı Hakim evlerine, Kur'an-ı Hakim'i pazarlarına, ticaretlerine uyguladılar, tatbik ettiler. Evlerinde belki soğanları, ekmekleri vardı ama bizden daha güzel bir hayat yaşadılar. Evlerinde huzur vardı. Çocuklar, kızlar babalarına itaat eder. Akşam babalar eve gelince kızlar kapıya koşarlar. Babalarını karşılarlar. Sırtından parkesini alırlar. Oturturlar, sofrayı hazırlarlar. Babayla aynı sofraya otururlar. Şimdi belki babalar eve gittiği zaman kızlar sokaktadır, parktadır, arkadaşlarıyla bir pastanede. Baba gel deyince babaya isyan eden belki evlerimizde kızlar var. Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki, eğer yolda giderken, yürürken Kur'an-ı Hakim'e uyarsanız evinizde güzel bir hayat yaşayacaksınız. Onlar Kur'an Hakim'in bu talimatına uydular, en güzel hayatı yaşadılar. Buyurdu ki Kur'an Hakim, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا Kim bu kitaptan yüz çevirirse, parası olsa bile daralacak. Bakıyorsunuz yatı var, villaları var, 700 metrekare bir evi var. 700 metrekarelik evde bir kadın daralıyor, bir adam daralıyor, o evde intihar ediyor. Ama yeryüzüne, yüreklere huzuru getiren devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gece evine geliyor, kalkıyor, namaz kılacak. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde namaz kılacak kadar bir yer yok. Peygamber namaz kılarken Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz uyuyorlarsa ayaklarını toplamak zorunda. Daracık bir evde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüreklere huzuru getirdi. Ama şimdi 700 metrekarelik evde kadınlar var, erkekler var, intihar ediyorlar. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, eğer bu zikirden yüz çevirirseniz o zaman hayatınızda darlık olacak. Avrupa'da adam diyor ki oğluna, falan kızı alma. Neden baba diyor? O senin kardeşin. Haberi yok, annenin haberi yok. Başka bir kadından beraber olmuş, o kız oradan gelmiş. Sonra o kadın da diyor ki oğluna, evladım diyor, sen de babandan değilsin, babanın haberi yok. Kilisede papazlar ağlıyorlar. Neden çoğalamıyorlar? Evlerinde köpek besliyorlar. Köpeğe olan merhametini, saygısını insana göstermekten mahrum olan batılı adam evini, ailesini, cemiyetini kaybetti. Kur'an-ı Hakim buyurmuştu ki 14 asır evvel, eğer yüz çevirirseniz dağılacaksınız. Paranız olsa bile evinizde, cemiyetinizde huzur olmayacak. O kitap bugün insanların okuyup da rafa koyduğu, öptüğü, başına koyduğu ama kızına ondaki emirleri anlatmadığımız o kitap, evimize anlatmadığımız o kitap var ya, sokağımıza, işimize, fabrikamıza, bakkalımıza hakim kılmadığımız o kitap var ya, o kitap Mekke-i Mükerreme'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz, onların boyunlarında kement var. Mekke sokaklarında onları süründürüyorlar. Allahu Ekber dediklerinden dolayı süründürüyorlar. Allahu Ekber dediğinden dolayı başlarına kaynar sular döküyorlar sahabe-i kiramın. Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyorlar. Fakat o Kur'an onlara diyordu ki, ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordumuz dünyaya galip olacak. Onlar inandılar. Masal bu demediler. Olmaz olamaz demediler. Sonra yıllar geçti. Mekke-i Mükerreme'de o ayeti o zaman okuyan Sa'd bin Ebi Vakkas Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyor. Namaz kılmak için Mekke'nin dışına çıkıyor. Mağaralara gidiyor. Orada arkadaşlarıyla Allahu Ekber diyor, namaz kılıyor. Namaz kılarken Mekkeli müşrikler onların peşinde. Secdede, rükûde onlara saldırıyorlardı. Ama onlar bu ayeti okudular. İnandılar. Ve inne cundena lehumul galibun. Eğer Allah'ın talimatlarını namaza dair, oruca dair, mahremiyete dair talimatlarını yerine getirirsek, Allah'ın ordusu dünyaya galip olacak. Aradan yıllar geçer. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal eder. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kabe'nin avlusunda namaz kılamayan Sa'd bin Ebi Vakkas, ordunun başkumandanı olur. Yeryüzünün en büyük devleti İran'a karşı cihad ilan edilir. İran'a girer, İran'ı fetheder, İran'ın merkezi Beyaz Saray'a gelir. Orada Allahu Ekber der ve inne cundena lehumul galibun ayetini okur. İnanıyorsak kardeşim, bir mimara inanan bu toplum, mimara inanıp da bir yerden gidip arsa alan, ömür boyu kazanmış olduğu servetini orada harcayan Müslümanlar, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle, kaybetmiş olduğumuz huzuru yeniden cemiyetimize, yeniden evimize, hayatımıza nasıl taşıyacak, hakim kılacak? Onun usul ve esaslarını işte gösteriyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz uydular, kabul ettiler, o yola girdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, yolunu açtı kardeşim. Bir kafir, bir ateist, bir deist çıkıp Allah Teala Kur'an'ında şunu vaat etti: Müslümanlar o şartları yerine getirince ona nail olamadılar diyemez kardeşim. Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat leyestahlifennahum fil ard. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, iman edip ameli salih işlerseniz, yani imanınız ameli salihiniz olursa, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali sahabe, dinleyin, Kur'an-ı Hakim'in, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Eğer bu şartları yerine getirirseniz, Allah Azze ve Celle yeryüzünün idaresini size verecek. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh, onlar dünyanın en büyük devletine sahip oldular. Ömer radıyallahu anh en büyük devletin başındaydı. Ashab-ı kiram efendilerimizin savaş uçağı fabrikaları yoktu. Denizde onların filoları yoktu. Dünyanın en güçlü ordularına sahip değillerdi. Ama imanları vardı. Ameli salihleri vardı. Allah Teala'nın vaadine, talimatlarına uydular. Onları yerine getirdiler. Yani araba nerede hız yapacak? Nerede duracak? Nerede mola verecekler? Ya Resulallah dediler. Kumandan sen, muallim sen. Ne buyurduysan, ne duyurduysan, ne bildirdiysen, ne öğrettiysen, ne anlattıysan, bütün varlığımızla biz onlara iman ettik ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, aynı Kur'an-ı Hakim bizim elimizde var, evimizde var, hayatımızda var. Ashab-ı kiram, onlar Allah Azze ve Celle'nin vaadine tereddüt etmeden uydular. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. Ama bize dedi ki, eğer sizin bu talimatlar noktasında şüpheleriniz varsa, o zaman fenne dair, o zaman modern bilme dair size Kur'an-ı Hakim'in Allah buyruğu olduğuna dair de işaretler koydum Kur'an-ı Hakim'e. Yani bir takım şüpheler varsa işte bakın, Kur'an-ı Hakim o noktadaki şüpheleri izale etme hususunda buyuruyor ki, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Onların bindiği atları vardı. Atlardan, katırlardan, merkeplerden bahsediyor. Onlara binin diye onları yarattım buyuruyor Kur'an'ın sahibi. Ama bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, bir de sizin bilmediğiniz vasıtalar var, taşıtlar var. Gelecekte kullarım onlara binecekler. Allah Azze ve Celle bugün sizin bilmediğiniz o taşıtları imal edecek kullarını yaratacak. وَيَخْلُقُ gelecekten bahsediyor. مَا لَا تَعْلَمُونَ siz onları bilmiyorsunuz. Yani ata biniyorsunuz, katıra, merkebe biliyorsunuz. Ama gelecekte vasıtalar olacak. Onları bilmiyorsunuz. Yani kardeşim, Uçağa bineceksin, taksiye bineceksin, vapura bineceksin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte Kur'an ondan geldiğine, Allah Azze ve Celle'den geldiğine dair onlar yüzlerce işaret var. Hazreti İbrahim'den bahsediyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Kabe-i Muazzama'yı yapınca şimdi insanları hacca davet et. İbrahim Aleyhisselam davet ediyor, insanlar gelecekler. Kimi yaya gelecek, kimi yorgun develer üzerinde gelecek. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ Fec yol demek, amik derin demek, derin yollardan gelecek. Halbuki uzak diye müfessirler o zaman tefsir ettiler. Peki Allah Teala neden uzak demedi de amik dedi? Müfessirler onu uzak anladılar. Ama esasında amik derin demek. Yani Kur'an'ın sahibi dünyanın küre şeklinde olduğuna haber veriyor. Eğer Rusya'dan geliyorsa, Çin'den geliyorsa, Mekke'yi mükerremeye göre oralar çukurda kalacaklar, derinlerden gelecek. Yani Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, ey adam, laboratuvara girdin, şu kadar zaman önce buldum dedin ya, işte senin bugün bulduklarını Allah Azze ve Celle 14 asır önce haber verdi. İngiltere'de bir doktor, dünya çapında bir doktor, tıp fakültesinde derse geliyor, öğrencilerine diyor ki 20 yıl önceki buluşumu değişiyorum. Önceden demiştim ki insan anne karnında yaratılırken önce et sonra kemik yaratılır. Hayır, şimdi son verilere göre diyorum ki önce kemik sonra et yaratılıyor. Bunu ben buldum diye sevinirken oradan birisi ayağa kalkıyor. Bir Müslüman öğrenci, hocam diyor, 14 asır önce Allah Azze ve Celle bunu bize haber vermişti. Buyurmuştu ki فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا O kemiklere biz et giydirdik. Yani önce anne karnında kemik yaratılacak, sonra o kemiğin üzerine eti giydirdik. Hoca hayretler içerisinde. Benden önce dünya tıp tarihinde bunu söyleyen kimseler yok. Getir bakalım o kitabı deyince, kitabı getiriyorlar, alıyor, bakıyor, hayretler içerisinde kalıyor. Yani o Kur'an senin yaşamış olduğun o dünyaya dair işaretler veriyor. Elif lam mim, gulibetir rum fi adnel arz. Rumlarla İranlılar bir savaş yapıyorlar. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Rumlar en çukur yerde yenildiler. Bütün müfessirler en yakın yer diye tefsir ettiler. Ama şimdi uzaydan yerden yapılan incelemelerle diyorlar ki dünyanın en çukur yeri Filistin'de. Kur'an-ı Hakim 14 asır önce insanların bugün bulmuş olduğu, bulan bilim adamlarının sevindiği, evet bulduk demiş olduğu o esası 14 asır önce haber verdi. Rumlar İranlılara en çukur yerde yenildiler. Kardeşlerim, saatlerce Kur'an-ı Hakim'in bugün yaşadığınız dünyaya dair laboratuvarlar neler bulduysa, bulduk dediklerinin önemli bir bölümünü 14 asır önce haber verdi. Yaşadığınız dünyadan haberleri var. Eğer onlara uyarsak Allah Azze ve Celle hayatımıza huzur, hayatımıza saadet, hayatımıza izzet getirecek. Eğer o noktada Kur'an-ı Hakim'e dair insanların şüphesi varsa, modern bilim dedikleri o dünyaya dair Kur'an-ı Hakim konuşunca, insanların, bilim adamlarının ellerinde eğer vicdanları varsa kalemleri düşüyor. Kardeşlerim, pahalı bir bilgisayar alsanız, sonra bilgisayarınız bozulsa, bilgisayarınızı manav arkadaşınız olsa, çok seviyorsunuz ama bilgisayardan anlıyor. 10 bin lira verdiniz, bir bilgisayar aldınız. Seviyorsunuz, o adam 3 kuruş kazansın diye manav olan arkadaşınıza bilgisayarınızı al bunu tamir et der misiniz? 10 bin liralık o aletin bir değeri var, vermezsiniz. Peki ya yaşamış olduğumuz dünya, bu dünyaya dair konuşanlar var. Hayatımıza dair, geleceğimize dair, şuradan buradan giderseniz önünüz yolunuz açılır diyenler var. Ümmeti İslam 150 yıldır onlara kandı. Şimdi Guta'da çocuklar açlıktan ölüyor. Arakan'da Müslümanları parçalıyorlar. Orta Afrika'da camide şehit edilen mazlumların sesini dünyada duyan yok. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ve inne cundena lehumul galibun. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ayetlere inandılar. Evet, galip olacağız dediler. Bunu söylediklerinde Kabe'nin avlusunda onlar namaz kılamıyorlardı. Oradan çıktılar. Sa'd bin Ebi Vakkas kumandan oldu. Dünyanın en güçlü devletini ayakları altına aldılar. İran'ın Beyaz Sarayı'nda Allahu Ekber dediler. 1,5 asırdır ağlayan ümmeti İslam. 10 bin liralık bir bilgisayarına verdiği değer kadar hayatına değer verirse, hayatımıza değer verirsek, o zaman bu beden bu yolda nasıl gidecek? Etrafımızda konuşan ideologlara değil de Hazreti Muhammed'e gideceği sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzünü yaratan, nasıl yöneteceğine dair insanların esasları Kur'an-ı Hakim'de bildiren Allah Azze ve Celle'ye gidersek, sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl Mekke'den, Medine'den çıktılar, dünyaya hakim oldularsa müminler yeniden zillet asrını izzet asrına çevirecekler.
2: Burası Yıldız Efendi.

الإنسان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür. Hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı...
2: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık. Akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki: El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı, kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a Kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimun Allah'a bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an-ı Hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerul Mevakifi, makasede okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. 4 ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular. İbrahim'i okudular. Nemrut var. Dünyanın en güçlü devleti. Onu ateşe atıyor yalnız başına. İbrahim kadere iman etti ama Nemrut'a teslim olmadı. Cebrail yanına geldiği zaman sen aradan çekil. Kulna ya naru kuni berde ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin nasıl yakmadığını gördüler, Kur'an-ı Hakim'den okudular. Yani kadere iman etmek onları Kur'an-ı Hakim'in dünyasına çekti. Kardeşlerim, muhal farz. Kadere iman etmeseniz eşya ve hadiseleri nasıl izah edeceksiniz ki? Eşya olmazların zoru içerisinde, üst üste sorular soru içerisinde. Hadiseye şöyle bir zaviyeden bakın. İki tane çocuk dünyaya geliyor. Birlikte okuyorlar, birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş kuruyorlar, evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor, yaşlanıyorlar, saçları ağrıyor. İşlerini çocuklarına teslim edecekler. Tam o sıra bir tanesinin bütün çocukları bir kazada vefat ediyor. Diğerinin çocukları hayatta. Şimdi çocukları vefat eden babanın durumu ne? Çocukları dünyada kalan babanın diğerine üstünlüğü ne? Kim onun bütün çocuklarını elinden aldı? Diğer çocuklar, diğer ortağın çocukları neden hayatta? O evine çekilecek, işini onlara teslim edecek ama diğer baba ağlayacak. İmtihandasınız. Yani iki baba da imtihanda. Cenab-ı Hak çocuklarını aldığı babaya, eğer sabredersen Allah Azze ve Celle sana ahirette büyük mükafatlar verecek. Çocukları hayatta kalan babaya, eğer sen bu hale şükredersen çocuklarını kaybeden baba sanki çocuklarını kaybetmemiş gibi onun bütün işlerine koşarsan Allah sana ahirette büyük mükafatlar ihsan edecek. Yok eğer diğer baba evinde ağlarken sen piknikten diğerine koşarsan, villalarına yeni villalar eklersen, kam alırsan dünyadan, zevk-ü sefaya dalarsan, ahiret ona cennet, sana cehennem olacak. İki kişi dünyaya gelir, biri görür, biri görmez. Görmeyenin suçu ne? Görenin üstünlüğü ne? Allah birini görmemekle, birini görmekle imtihan ediyor. Yarın ahiret var. Eğer sabrettilerse, görmeyen sabretti. Gören de görme nimetinin karşılığını verdiyse, ikisi de ahirette bunu alacak. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Sizin tercih etme hakkınız yok. İşte dünyaya geliyorsunuz. Biri görüyor, biri görmüyor. Birinin çocukları hayatta, diğeri bütün çocuklarının tabutunu taşımış. Allah'a gitmeden onların arkasında ağlamış, gözyaşı dökmüş. Bu hadiseleri kader yoksa nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl izah edebilirsiniz? Üst üste sorular soru içerisinde geleceksiniz. Kaderi var eden Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksınız. Yani bir trenin içindesiniz. Trenin içerisinde. Raylarına gidecek. Nerede duracak o tren bilmiyorsunuz. Ama trenin içerisinde oturma, kalkma, yeme içme, dolaşma noktasında muhayyersiniz. Yani trenin bir istasyonu var. Orada duracak ve sizi indirecek. Fe iza caa eceluhum la yestahirun sa'ate ve la yestakdimun. İstasyon sizin ölümünüz. Ölümünüzü ileriye ya da geriye alma yetkiniz de yok, selahiyetiniz de yok. Allah'a imandan, kadere teslim olmadan başka çareniz yok. Kadere inanacaksınız ama bütün umuru Allah neleri emretti, neleri yasakladıysa bunları da harfiyen yapma mecburiyetimiz var. Şimdi onlar kardeşlerim, ehli sünneti kadere iman edip sonra evlerine çekilmekle itham ediyorlar. Böyle bir iftirada bulunuyorlar. Ama aynı adamlar mucizeleri inkar ediyorlar. Peki mucizeleri inkar edip neleri söylüyorlar? Hani Mısır'da şimdi meydanlarda İhvan'dan kardeşlerimiz var. Suriye'de Hama'da var, Dimeşk'te var. Onlar destan yazıyorlar. Onlar izzet abideleri. Onlar kadere de iman ediyorlar. Ama aynı zamanda Rablerinden şehadeti istiyorlar. Ya Mısır cennete dönecek ya da bizi cennetine al Allah'ım diye dua ediyorlar. Peki onlar neden mucizeleri inkar ediyorlar? Hani onlar Mısır'daki delikanlılar Fil suresini okuyorlar. Mekkeliler şehri terk ettiler. Dağa çıktılar. Ebabi Ebrehe'nin ordusu geliyor. Mekkeliler dağlardan şehri seyredecekler. Kabe Ebrehe'nin ordusuyla karşı karşıya. Yıkıldı diye bekledikleri an sema kararıyor. Ebabil geliyor. Kuşlar geliyor. Belki o bölgenin en güçlü ordusunu hak ile yeksan ediyor. Şimdi Mısır'da sokaklarda tanklar var. Zalim bir ordu var ve delikanlılar var. Kur'an-ı Hakim'in bu suresi onlara diyor ki: "Bütün güç ve kuvvetlerin bittiği an Allah'ın kuvveti devreye girer. İnsanlar dağlara çekilince ebabiller gelir. O halde terk etmeyin sokakları. Esed'e, zalime, eşkıyaya, Hazreti Kur'an'ı, imanı çiğnetmeyin. Dün Çanakkale'ye dedelerinizi gönderen ninelerinizin imanı neyse Şam'daki Ehl-i Sünnet Müslümanların imanı da odur. Kahire'deki kardeşlerim de aynı Kur'an'a, aynı sünnete iman ediyorlar. Kader var kardeşlerim, Allah emrediyor." Peygamber aleyhissalatu vesselam onu imanın hududu dahiline alıyor. Kader yoksa iman da yok demektir.
0: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

كلا

المغفرة.

شد. الله اکبر.

Masha Allah.

Thank you.

Run.

شاء الله.

Mm-hmm.

0: بارك الله فيك.
1: Mm-hmm.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kafirlerin haçlı orduları olarak topraklarımızı işgal etmelerinin hala ödeye ödeye bitiremediğimiz faturaları oldu. Fakat kafirlerin hayat tarzının da bizi işgal etmesi, beyinlerindeki mikropların bizim beyinlerimize intikal etmesinin de ödediğimiz faturaları var. Biz bugün Mescid-i Aksa'mızın işgal edilmesinden de muzdaribiz. Beyinlerimizin işgale uğramasından da muzdaribiz. Ama Mescid-i Aksa'mızın er veya geç, yarın ya da yarından da daha yakın bir zamanda inşallah esaretinden kurtulacağına umudumuz çok yüksektir, canlıdır. Rabbimizin vaadi bu çünkü. Ama nesillerimizin beyinlerinin Batı liberalist kültürünün işgalinden temizlenebileceğine ve bunun yakın bir zamanda olacağına dair umudumuz, Mescid-i Aksa'nın kurtulma umudu kadar aktif değildir. Ciddi bir şekilde beyinlerimiz tarumar edilmiştir. Müslüman olduğumuz halde müminler olarak Allahu Teala'ya bağlı olduğumuzu düşündüğümüz halde. Bugün şu bahsettiğim Mescid-i Aksa'nın mübarek toprağının işgal edilmesine benzeyen beyinlerimizin işgal edilme göstergelerinden biri kardeşlerim, dünya hayatını, şu üzerinde yaşadığımız dünyadaki meçhul olan, aslında meçhul olan 50-60 yıl ne kadarsa, 10 yıl 20 yıl ne kadarsa dünya hayatını kendi projemiz zannediyor oluşumuzdur. Yani biz hayat diye bir proje çiziyoruz ve bunu yaşıyoruz. Bu benim hayatım diyoruz. Benim hayatım bu. O kadar rahat kullanıyoruz ki bunu. Belki de Fransız İhtilali ile beraber bu mantığı oturtan Fransa'daki filozoflar bile bu kadar rahat benim hayatım demiyor idi. Hayatı, dünya üzerindeki yaşantıyı kendi projemiz gibi, kişisel projemiz ya da ailece oluşturduğumuz bir projemiz veya ülkemizi idare eden, bizi kurtarıp bugünlere getiren yüce liderlerimizin oluşturduğu bir proje gibi görmemiz, camide bile, medresede bile, yemek yerken, uyurken, çalışırken, iş kurarken yansımaları ortaya çıkan bir zulüm operasyonudur. Kendimize zulmettik. Hayatı projemiz zannettik. Halbuki yeryüzünde hayat Adem'i çamurdan yaratıp cennetten buraya gönderenin projesidir. Yaratan da, takdir buyuran da odur. Hiçbir şeyi yaratmaya muktedir olmayan, Kur'an'ımızın beyanıyla sivrisinek bile oluşturamayacak bir insanın sanki hayat takdir edecek kudrette kendisini görmesi, bu bahsettiğimiz uçurumdan yuvarlanışın ta kendisidir.
Bunun için hayat projesini biz kurduğumuz için yeri geldiğinde faizi de sakıncasız görebiliyoruz. Kendi öz kardeşimize zulmetme hakkını kendimizde bunun için görüyoruz. Üç kişi birleşip kooperatif kurup zevkimize göre ev yapma hakkının bizde olduğunu düşündüğümüz gibi, üç kişi beş kişi bir araya gidip adına cemaat kurup verirsek İslam'ı kendimize göre şekillendirme hakkımızın da olduğunu düşünüyoruz. Kooperatif başkanı yönetim kurulu ile yetkilendirildiği gibi bizim cemaatin grubun başının da İslam'a ilaveler yapmaya yetkilendirilmiş ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizim zevklerimize göre konuşturmaya yetkilendirilmiş birisi olduğunu düşünüyoruz. Hayatın ve hayatı üzerinde yaşadığımız bu dünyanın çiftliğimiz olduğunu zannediyoruz. Bu sebepten ölüm en büyük düşmanımız oldu. Yaşama umudu binde bir bile olsa din dahil her şeyden taviz vermeye hazırız, çünkü ölmeye hazır değiliz. Şu koca dünyada sinek kadar bir ağırlığımız olmadığı halde, ölümün bizi ne zaman kuşatacağına dair bir tahminimizin bile olmadığı bir zamanda ve dünyada hayat bizim projemizdir gibi anlayış başımızın belası olmuştur. Halbuki Kur'an'ımız ilk ayetinden son ayetine kadar bize tam aksine bir eğitim vermektedir. Kul olduğumuz, bu dünyada bir ağacı bile bizim yaratamadığımız, bir nefesimizi bile Halık'ımız olan Allah'tan izinsiz alıp veremeyeceğimiz hatırlatılmakta bize. Ama baştan biz dünyayı kendi projemiz, en azından dünyanın bütünü kıtalarıyla filan benim projem değilse de hiç olmasa bizim köydeki bahçelerin proje sorumlu müdürü benim gibi, bunu böyle sözle ilan etmiyor olsa bile bir kısmımız, fiiliyatımız hep bunu iddia ediyor. Bu haramdır sözüne karşı ama ile başlayan her çıkış cümlesinin refleksi buradan kaynaklanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve benim gibi düşünen filanca kişilerle bu oluşturduğumuz kooperatif gibi cemaat anlayışımız, grup anlayışımız, fırka anlayışımız buna uygun kurallar oluşturmuştur. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu metotta değildiler deyince de biz böyleyiz. Yani onlar sahabiyse biz de Müslümanız deme anlamı ihtiva eden çıkışlarımız bulunabiliyor. A ve B grupları için de geçerli bu. Ben bir kardeşiniz olarak, siz benim kardeşlerim olarak, hepimiz için geçerli bu. Rabbimizin mülkünde, onun dünyasında, onun babamız üzerinden ta ezel alemde planladığı, projelendirdiği bir hayatta sözümüzün, etkimizin ve yetkimizin olacağını vehmetmemiz bundan kaynaklanıyor. Bu bir evhamdır, bir vesvesedir bu. Dilerim Rabbim bizi de, bizden sonraki nesillerimizi de bu vesveseden muhafaza buyurur da Rabbimizin mülkünde, Rabbimizin şeriatına göre, Rabbimizin projesinde görevlendirilmiş kulları olduğumuzu idrak ederiz. Neredeyse la kaddarallah, binlerce göre uzak olsun bu sözüm, ama neredeyse belki bu insan hakları evrensel safsatası zaman gelir de şöyle bir düşünceye de bizi kaptırabilir. Yani kul kelimesi, mesela Allah'ın kuluyuz diyoruz ya, kul kelimesi ashab-ı kiram zamanında doğruydu, köleler filan vardı. Hepimiz kulduk da işte, amcam köleydi, ben değildim gibi bir hak olabilir. Şimdi Birleşmiş Milletlerimiz köleliği kaldırdığına göre, 1950'den beri kölelik olmadığına göre, Müslümanlar Allah'ın kuludur sözünü demeyelim ya. Maazallah denebilir de bu safsata. Sıra oraya doğru gidiyor. Allah'ın kitabı Kur'an bile insanların zevkleriyle yarıştırıldığı bir çağda bu sözü söylemekte ne kusur olacak? Yani kulluk
ayıp gelebilir. Ya kulun Türkçesi köle demek. Köleli, ya Müslüman olduk diye köle mi olduk? Dedirtebilir iblis. Bunun için bir 100 sene daha beklese acelesi yoktur onun. Bunu dedikten sonra da insanoğlunun kıyameti beklemesine bile gerek kalmadı demektir artık. Bu sebeple biz zihinlerimizden şu benim hayatımı yaşıyorum safsatasını silelim. Mülk benim değil. Ecel benim elimde değil. Kimseye karşı kudretim yok. Hayat benim nasıl oluyor? Bu proje bizim bireysel projemiz hiçbir şekilde olamaz. Hayat projesi Allah'ın projesidir. Bunu ta Adem Aleyhisselam'dan başlattı demiyorum. Adem Aleyhisselam'ı yaratmaya takdir buyurduğundan belki milyonlarca sene önce bu projeyi Allah-u Teala çizdi, önümüze şimdi koydu. Proje Allah'ındır. Dolayısıyla küfür değil Mescid-i Aksa'yı, maazallah Kabe'yi bile işgal etmiş olsa, Allah'ın projesi dışında bir şey gerçekleştirmiyor, hiç kimse gerçekleştiremez diye iman etmemiz gerekiyor bizim. Proje bizim, filanca ırkın, filanca kitlenin projesi değildir. Eğer ashab-ı kiram Bağdat'a veya filanca diyara İslam'ı ulaştırmak için gittilerse o Allah'ın projesiydi. Moğollar da gelip Bağdat'ı kana buladılarsa, Haçlılar da sürüler gibi toplanıp Mescid-i Aksa'ya geldilerse o da Allah'ın projesidir. Gaflete düşmüş bir nesli ikaz etmek için Kur'an'ın yetmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerinin yetmediği zamanda Allah Moğol kullarını gönderdi. Haçlı kullarını gönderdi. Bazen Allah köpeği insana yaptırmadığı şeyleri yaptırmak için kullanıyor demek ki. Hiçbir sakıncası yok bunun Allah katında. Proje Allah'ın, mülk Allah'ın, ben de Allah'a aitim zaten. Bunun için biz ölümü gördüğümüz her yerde, afet, musibet gördüğümüz her yerde, ah vah yerine inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz. Gözümüzü kamaştıran, yaşartan veyahut da üzen, sevindiren her neyse, neyi görsek en büyük gerçeği hatırlarız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik biz. Gene ona gideceğiz. Öldüyse öldü. Yıkıldıysa yıkıldı. Sevindiyse sevindi. Kalbi hidayet bulmuş mümin, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye haykırabilen mümindir. Ağlayıp vahlayan, sitemler eden, dağıtan, yumruk vuran, cam kıran, şişeyi parçalayan ise henüz nereden geldiğini bilmeyen adamdır. Göğsünü paralayan bir kadın evladı öldü diye nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmeyen insandır. Ama Rabbinin onu gönderdiğini bilen, yani Allah'ın projesinin bir ürünü olarak bu dünyada 30 senedir 40 senedir var olduğunu düşünen bir ana, bir baba, bir zengin malını kaybettiğinde, öbürü çocuğunu kaybettiğinde veya musibetle karşılaştığında bağrını açtığında sen bağrında levh-i mahfuzdaki örneğindeki gibi inna lillahi ve inna ileyhi raciun yazıyorsa eğer, ben Rabbimden geldim, Rabbime gidiyorum dediği zaman boşanmakla da, doldurulmakla da, ölmekle de kahrolmaz bir insandır o. Bedir'de zevk alarak ölenler, Uhud'da zevk alarak şehit olup Rabbine gidenler bu mantığa sahip oldukları için hiç dert etmediler. Yaşadıklarını da dert etmediler. Öldüklerini de dert etmediler. Psikologlar onların içinde hiçbir zaman iş bulamadı. Nuh Aleyhisselam Rabbi ile kavuşmayı bildiği için inna lillahi ve inna ileyhi raciunu herkesten daha gür söyleyecek bir Allah kulu olduğu için hiçbir psikoloğun desteğine ihtiyaç hissetmedi. Rabbi ile bağlantısını kaybedip iletişim sorunu yaşayanlar psikologlara ücret ödemek zorundadırlar. Mülk Allah'ındır. Bütün hükümlerde, kurallarda Allah'ındır. Biz de Allah'ın kullarıyız.
sivrisineği bile icat etmeye kudretimiz olmayacak kadar aciz ve zavallı kullarıyız Allah'ın. Ona tutunduğumuz zaman ise kainat kadar güçlüyüz demektir. Koptuğumuz zaman da sivrisinekle baş edemeyecek kadar zayıfız demektir. Ölçümüz şu, şu kainat, güneş, gezegen vesaire ne diye bir kavram biliyorsak, ulu, büyük manada ne kavram biliyorsak, o bildiğimiz kavramın proje olarak sahibi kimdir sorduğumuzda bir Müslüman olarak Allah diyoruz. Yerleri göğü yarattı çünkü diyoruz. Peki ana rahminde birbirini tanımayan iki insanın üçüncü bir parçası olarak beni, filancayı, benim çocuklarımı, benim kardeşlerimi, yeğenlerimi, milyarları yaratan kimdir diye sorduğumuzda Allah diyoruz. Demeye iman mecburiyeti hissediyoruz. Peki aynı şekilde düşmanını, dostunu, çevreni, altını, üstünü, fakirliği, zenginliği, gökleri, yeri, suları, denizleri, bitkileri, balıkları, hayvanları kim yarattı diye sorduğumuzda Allah'tan başka bir cevap verebilir miyiz? Veremeyiz. O zaman gökten yere kadar, insandan hayvana kadar, sudan oksijene kadar her şeyi Allah yaratıyor da hayat nasıl bizim projemiz oluyor? Buna nasıl bizim projemiz diye bir isim koyabiliriz? İşte bu bir anlayış tarzıdır kardeşler. Belki bir kısım kardeşlerim şimdi bu sözleri dinlerken yani bu ne demek oluyor? Ne demek proje, kimin olursa olsun işte biz sabah namazına gideceğiz inşallah yarın diye düşünerek benim konuştuğumu yere basmamış bir söz gibi belki anlıyorlar. Tam aksine diyorum ki iş buradan başlıyor. Kelime-i tevhidi samimi bir şekilde söyleyip söylemediğimiz kimin projesinde bulunduğumuzu anlamakla devam ediyor. Eğer bir mümin kendisini, hayatını, ki benim hayatım, ben yaşıyorum, bizim grubumuz, gençlik grubu veyahut da

projesinin elemanlarıyız. Eğer Rabbimin projesinin elemanı olduğum için ücret olarak da ben cennet diye bu projede görev aldığım için burada isem eğer, benim görevim de internet furyasına karşı imanımı ve iffetimi koruyup 50 sene yaşayıp bu dünyadan gitmekse, ha ben ha Hamza'nın Uhud'daki şehadeti bir şey değişmiyor. Çünkü Allah'ın projesinin Uhud olarak tecelli ettiği gün Hamza'dan görev bekleniyordu. Hamza görevini fiilen ifa etmişti. Radıyallahu anh. Bugünkü Hamza benim ve internette bu savaşı yapacağım. İffetime sahip çıkmam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin projesinin iffet bölümünü bireysel bazda da olsa koruyor olmam, taviz vermeyen bir asiye olarak İsrail oğullarının asiyesine karşılık ümmeti Muhammed'in asiyesiyim ben diye ayakta duran kadın, bugünkü ümmeti Muhammed'in bugünkü projenin devamı olduğu için Allahu Teala'nın rızasını kazanmış demektir. Bugün Uhud devam ediyor. Hendek muharebesi devam ediyor. Bugün o gün var olan her şey biiznillah devam ediyor. Çünkü Allah'ın projesi devam ediyor. O gün kainatla ilgili hesapları Allah yapıyordu. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a tebliğ etmişti de bugün kainat hesabını kim yapıyor? Birleşmiş veya birleştirilmiş milletlere mi devredildi bu? Allah'a imanımız böyle bir şeyi kabul etmeye müsait mi? Dün de, bugün de Allah'tır. Evvelki günde Allah'tı, yarın da Allah olacaktır projenin asıl sahibi. Demek ki birinci madde kardeşlerim, bu proje kimindir bu dünyada? Bunu anlayacağız. İki, biz proje elemanıyız. Rabbimizin projesinin görevlileriyiz. Bu nedenledir ki bir mümin delikanlı evlendiği zaman onun düğününe davet edilir ve haram bir düğün, haram irtikap edilen bir düğün olmazsa oraya gitmeyeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana isyan etmiş birisidir diye ilan ediyor. Neden? Çünkü aslında A ile B'nin düğünü A ile B'nin değildir. Allah'ın projesinin iffet bölümünün uygulama alanıdır. Yıkılan bir evlilik, ortaya çıkan bir talak neden arşı titretiyor? A ile B boşanmışlar. Boşandıysa boşansın. Haftaya bir daha evlenecekler. Hayır kardeşim. Allah'ın projesinde bir arıza meydana geliyor. Her ne kadar Allah bunu serbest bıraktıysa da bu arıza projeyi sarsıyor. Onun için sabah namazı kılması gerektiği halde sabah namazına kalkmayan bir delikanlı, üniversite standartlarından dolayı kılık kıyafetinden taviz veren mümin kız, mücahide kadın olması mümkünken sürünen kadın olması diye bir hayat tarzı seçen kadın, hoca efendi olup camide müminlerin Resulullah'a vekaleten aleyhissalatü vesselam namaz kıldırmak diye bir görevi olan ama bunu müfettiş gelir camide görmez düzeyinde kıldıran imam efendi ve benzeri yüzlerce örneğimiz, evde çocuğunu Resulullah'ın delikanlısı olarak yetiştirme görevindeki anne ve baba bu görevi sulandırdıkları zaman ve diğerleri, esasen bireysel bir isyandır bu. Yani bireysel bir hatadır. Sevap kazanacaktı, kazanmadı. Cennete girecekti, cehenneme girdi. Dur burada. Bu çok yanlış bir anlayış. Biz ümmeti Muhammediz. Medine'ye geldiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhacirlerle ensar arasında muahat, kardeşliği yerleştirdiğinde koyduğu kanun maddelerinden biri nedir? Biz ümmetiz, birimiz hepimiz için varız, hepimiz birimiz için fedaiz diye kural koydu.
Biz ümmeti Muhammediz. İmamımız sabah namazını aksattığında, babamız çocuk terbiyesinde ihmalkar olduğunda, arkadaşlarıyla ilgilenip eşiyle ilgilenmediğinde, erkeklerimiz erkekliklerini Resulullah'a uydurmadığında, kadınlarımız kadınlıklarını Ayşe anamıza

durmadıklarında aksayan bireysel bir aksaklık değildir. Ümmeti Muhammed diye Allah'ın hayra ümmet diye Kur'an'da tanıttığı ümmet projesi arıza görmektedir. Dolayısıyla bu faturayı her ne kadar Kadir gecesinde camide Müslümanlar toplanıp ya Allah, ya Erhamer Rahimin, ya Kahhar, her kim evinde karı boşayarak ümmet projemizi aksattıysa ona lanet et diye Kadir gecesinde bir beddua yapmıyorlar. Böyle bir beddua yapmanın kimseye hakkı yok. Zaten kimse de böyle bir şey düşünmüyor. Çünkü herkesin bir tarafta boşadığı, boşlukta bıraktığı bir şey var çünkü. Biri kadın boşuyor, öbürü kocasını boşattırıyor. Öbürü çocuğunu iman ettiriyor, öbürü camideki görevini, öbürü vakıftaki görevinde gevşeklik yapıyor. Herkesin bir ümmeti Muhammed namına arıza denebilecek bir sıkıntısı olduğu için kimse toplu bedduaya cesaret edemiyor. Nasıl olsa İsrail'e beddua çok sevap. Akşamdan sabaha kadar Kadir gecesinde İsrail'i kalayla gitsin. Lanet olsun İsrail'e. Ya İsrail'i peygamberler lanetledi zaten. Başka bir bedduaya gerek yok. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Bütün peygamberler lanet etmiş. Ne yapacaksın sen ya? Oh, bir sabaha kadar artık ağlasalar bu lanetten kurtulamazlar. Ama toplu bir Kadir gecesi laneti herhangi bir şekilde almamış olsa bile bu ümmetin projesini aksatanlar, projemizden taviz verenler veya sonucu proje tavizi olarak aksaklık getiren hataların sahipleri göklerden yere kadar kainatı dolduran meleklerin lanetiyle sabahlarlar. Kolay değil ümmeti Muhammed olmak. Bir bedel gerekiyor. Bir bedel gerekiyor. Nasıl ümmeti Muhammed'den olduğu için herkes kıyamet günü alnı pak, kolları abdest yerine kadar altınla kaplanmış olarak dirilecek diye umutlanıyorsa bu ümmetin şerefi, bu ümmetin prestiji, Allah'ın kıyamete kadar yürüsün yüzsün diye koyduğu gemiyi delmeye kalkanlar faizinden vesairesine kadar ucuz bir şekilde, belasız bir şekilde bunu nasıl atlatabilirler? Burada bir mantık var kardeşim. Bu mantık nedir? Biz bir projeyiz. Bu projede Allah'ın projesidir. Yaşadığımız hayat Rabbimizin bizi denemek için kurduğu bir hayattır. Yeryüzündeki bu milyarlarca insanın şu anda, bugüne kadar ki ne kadar milyar olduğunu kendisi biliyor Allah, o kadar milyar. Bundan sonra da ne kadar onu da Allah biliyor. Doğru dürüst rakamını da bilmediğimiz belki 100 milyar insan kıyamet günü dirilecek. Belki 500 milyar insan kıyamet günü dirilecek. Birleşmiş Milletler'in nüfus planlamasına takılmazsa tabii. Ellerinden gelse mendeburlar eskilere bile nüfus planlaması yapacaklar. Mezarlara bile nüfus planlaması yapacaklar. Çünkü onlar yeryüzünde ne kadar az insan olursa o kadar ahenkli bir hayat yaşayacaklarını zannediyorlar. Biz de bir kere daha fazla la ilahe illallah denir umuduyla 70 milyar olsun dünya istiyoruz. Nasıl olsa rızkı Allah veriyor. Aramızdaki proje insanıyla doğum evinden doğmuş gelmiş insan arasındaki farkı konuşuyoruz kardeşlerim.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Şimdi biz proje müminleri olarak, Allah'ın projesinin görevli kulları olarak hayata dönüp baktığımızda, bu hayatın bizim zannettiğimiz gibi kendini sigortalat, iş bul, askerliğini de yapmış ol, diplomanda garanti olsun, bir de tanıdık bul, selamun aleyküm be, oh be, selamun aleyküm hayat yahu, zannettiğimiz bir ağacın altında yaşanan şey esasen bu değildir. Allah bunun için, biraz sonra ayetler okuyacağız, bunun için gökleri yaratmadığını söylüyor. Bunun için yeryüzünü yaratmadığını söylüyor. Hatta ağaçlar, şelaleler, balıklar, timsahlar, boğalar, ne tanıyorsak bu dünyada ve güzel dediğimiz ne varsa, ziynetü dünya, şu dünyanın ziynetleri dediğimiz şeyi de Allah-u Teala siz sınanın diye. Koca ağaç, şelale benim imtihanım için yaratılmış. Akvaryum balığı benim imtihanım için yaratılmış. Büyük okyanuslar benim imtihanım için yaratılmış. Teleskopla, dürbünle neyle bakarsan bak, ucunu bucağını göremediğin gökyüzü, uzay, genişlik hep benim imtihanım için yaratılmış diyor Kur'an. Kur'an bu örneklerle dolu. Farklı ayetleri inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Diliyorum Rabbimden anlar anlamaz da hayat standardımızı artık Rabbimizin projesinde hayat nimetiyle bahşiş görmüş, ihsan görmüş kulları olduğumuzun şuuruyla sabahlayacağız inşallah. Gaye budur. Aksi takdirde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhisselama cömertliğini, fedakarlıklarını okuyup ah vah ne güzel amin, bizi de onlarla haşret ya Rabbi dualarıyla bu iş olup bitmediğini 100 senedir herhalde anladık sonunda. Sonunda anladık. Bizim ibadetlerimizden ahlakımıza kadar, faizi haram bilmemizden gıybeti de haram bilmemize kadar Rabbimizden ne öğrendiysek, insan olarak her şey benim üzerimde bir deneme için var edilmiş diye anlıyorum. Allah faizi yasaklayalı en az 4000 sene oldu. Çünkü Yahudilere de haramdı faiz. İlk defa faiz kaidelerini de Yahudiler deldi. Her şeyi deldikleri gibi. Dolayısıyla Allah-u Teala faizi kaldırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde ayağının altına aldı. Bütün cahiliye adetlerinde olduğu gibi. Ama faiz insanın kanser gibi, verem gibi veya filan hastalık gibi kıyamete kadar hücrelerinin ezilip ezilmeyeceğinin bakılacağı bir test unsurudur. Şehvetlerimiz bir test unsurudur. Bu dünyada biz namaz kılarken de, para hırsımızı tatmin ederken de imtihan için bulunuyoruz. Başka hiçbir gayemiz yoktur. Burada kardeşlerim, hepimizi zorlama pahasına da olsa, bir miktar zorlayıp yoracak bir mantık ihtiva ediyor olsa da, üç şeye davet ediyorum. Birincisi, biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerden Rabbimiz niye bizi var etmiş? Benim hayatım dediği böyle göğsümüzü açtığımız şey var ya, aslında Allah'ın projesi ama bizim hayatımız değil. Allah'ın projesinde bir nefes bile değil bizim hayatımız. Milyarlarca insanın arasında benim 20 senem, 50 senem veya 100 senem kaçta kaça tekabül ediyor ki? Allah'ın hayat verdiği, nefes aldırdığı milyarlarca kulu var insan olarak. Sayısını Allah'tan başkasının bilmesi mümkün olmayacak kadar hayvanlar var. Hepsinin aldığı bir nefes var. Hepsinin yediği bir lokma var. Hepsinin hesabı var Allah katında. Ben neyim bu kadar kalabalık hesabın içerisinde ya? 1/7 milyar desem komik bir şey olur. 1/7 trilyon desem daha komik olur. Hiç rakam bilmediğim ortaya çıkar. Trilyon, kıtrilyon gibi bir rakamın ifade edemeyeceği bir şeyin bir tanesiyim ben sadece. Bu kadar büyük mülkün içinde bir proje var. Allah murad etmiş, yaratmış. ayetlerde göreceğiz niye murad ettiğini ve hangi kapasiteli bir yaratmayı murad ettiğini göreceğiz. Bu projenin dev boyutunu diyeceğim, dev kelimesi cüce kalıyor. Allah'ın azametine uygun bir çapta bu projeyi düşünelim. Bu projeyi düşünelim. Bir, iki, bugüne kadar kaç yaşındaysam, 20-20, 50-50, 80-80, Kur'an'ımı, imanımı, kulluğumu böyle bir proje olarak düşünebildim mi ben? İman deyince altı maddeyi saymayı yeterli mi gördüm? Şimdi bir 10 küsür ayet okuyacağız. Bunların üzerinden bu tefekkürü yapmaya çalışacağız. Dediğim ki birinci şey, Rabbimizin projesini, Rabbani projeyi düşünelim. Bir de kendi cılızlığımızı düşünelim. İki, bugüne kadar bunu böyle mi anladık biz? Böyle mi anlatıldı? Bunu düşünelim. Üç, öldükten sonra bu iyi adamdı diye hatim okuyup ruhuna hediye etmek ve bu projeyi anlayan bir Müslüman olarak, Kur'an adamı olarak yaşamak. Uyumlu mu bu rakamlar? Yani ben neresindeyim Kur'an'ın o zaman? Madem Kur'an ayetleri bu ayrıntılara açacak bizi, bunları düşünün diyecek, biz bunun için yarattık diyecek, projenin aslı budur diyecek, ben oturup Rabbimin projesini, bugüne kadar bu projenin benim beynimde ne bulduğunu, ismi değişik olabilir, ben burada proje Allah'ın projesidir dedim, ya Allah'ın yaratma sanatı da diyebilir bir insan, Allah'ın kudreti dedim, isim önemli değil. Bu tarzda baktık mı, benim hayatım derken ki mantığımız nasıl baktığımızı gösteriyor zaten. Sigorta şirketine güvendiğimiz çapta, haşa öyle olsa imansızlık olur bu zaten. Yani en azından bari sigortaya güvendiğimiz kadar Allah'a güvenimiz oldu mu? Ne olması gerekiyordu, ne oldu? Ve ben bu çaptaki bir gafletten sonra Rabbimin huzuruna gitmeden nasıl toparlamam lazım? Yoksa çocuklarımın benden sonra ruhuma gönderecekleri hatimlere mi güveniyorum? Arkamdan gelecek Kur'an mı, peşinden gittiğim Kur'an mı? Hangi Kur'an benim Kur'an'ım? Bu dersimizde aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, İnne zikra tenfe'ul mu'minin. Birbirimizi hatırlatmamız mümin olarak hepimizin faydasınadır. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Ben burada bu noktada durmak istiyorum. Rabbim beni şu anda meleklerine kaydettiriyor. O da kudretiyle beni izliyor. Beni ve zekir فَاِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ayetini sen hatırlat. Müminler bu hatırlatmadan istifade ederler. Buyurdu peygamberine, ben bu konumda tutmak istiyorum kendimi. Sizler de bilmiyorduk olabilir. Ama öğrendik elhamdülillah. Rabbimizin madem ki böyle bir muradı vardı, madem bir projesinin elemanıydık biz, o projede bir küçük hücreydik ve 2015 yılında projenin filan bölümünün sorumlusu beni murad etmişti Allah. Ne şeref bu yahu. Yüzlerce milyar insanın içinde bir yılın bir gününün adamı olarak seçilmiş olmak ne büyük proje, ne büyük bir ödül olacak kıyamet günü. Kıyamete kadar ümmet genini, müminlik genlerini taşıyan hücrelerden biri olarak 2015 yılının filanca gününün filanca saatinde Allah'ın beni seçmiş olması, benim de onun lütfu ve keremiyle bu görevi başarıyla idrak etmiş ve yaşayabilmiş olmam ne büyük nimet ya. Bunun adı kadınlık, erkeklik, hocalık, hacılık, anlatılamaz böyle bir şeyle. Anlatılamaz böyle bir kelime bu. Erkekmiş, kadınmış, talebeymiş, hocaymış, bırak bunları, bunlar boş kelimeler ya. Ümmet olmak, Allah'ın projesinde görev sahibi olmak, hayra ümmetin uhricet linnas ayetini tecelli ettiren Halid bin Velid'di. Aynı zamanda Übey ibn-i Ka'b'dı. Enes ibn-i Malik'ti. Nesibeydi. O zaman şimdi de ben filanca kardeşim, vakıftaki filanca görevim, filanca eşim, filanca çocuklarım, elhamdülillah hep beraberiz. Ey büyük Allah'ım, kerim olan Allah'ım, beni seçmekle sen bana neler ihsan etmişsin dediğim zaman elhamdülillah ben yola girmeye hazırım demektir. Sıkıntı zaten cenneti ortak, cennete giden yolları açmayı da hocaların görevi zannetmekten başlıyor. Din hepimizin, dine hizmet hocaların. Hocalar da bunu resmi bir kuruma devredince herkes rahat ediyor zaten. Allah herkes uzun ömürler versin. İnşallah, ey Allah'ım, ey bizi izleyen melekler, hepiniz şahit olun. Hepimiz de birbirimizin şahidi olalım. Bugün biz bu Allah'ın projesinde görevliyiz ve biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerin üzerimizde tecelli etmesinin hasretiyle kavruluyoruz. Ben sakalımın varlığından çok bu ayetlere olan aşkıma itimat edeceğim. Bacılarım da tesettürlerinden, başörtülerinden, feracelerinden önce ey Rabbim, feracemi düşman yırtıp atabilir. Belki de eşim onu değil bunu giy diyebilir, giymeye mahkum olabilirim. Ama ben senin projende bir hücre olmayı kabul ettim. Sen de beni kabul et Allah'ım diyecekleri bir yatırım yapalım kardeşlerim. Yoksa ne dinlediğimiz ayetler, ne dinlediğimiz hadisler, ne de başımıza gelmiş musibetler hiçbirimize ders olmuyor görüyorsunuz. Nasıl olsa lanet et Allah'ın düşmanlarına gitsin, al bir lanet daha. Ramazan'da lanet, kurbanda lanet, hacca gittin şeytanı taşla, geldin şeytan seni taşlasın, ne güzel uyuştuk gitti böyle oluyor ya. Hayır, inşallah bu taşlar yerinden oynayacak. Allah'ın projesinde şereflendirilmiş kullarıyız biz Allah'ın. Velev ki bir caminin tuvaletini temizlemek diye adlandırılan bir proje olsun. Velev ki bir medresede Kur'an ezberleyen çocukların iç çamaşırlarını ellerimle temizlemek olsun, kasamen billah şereftir bu projede. Şereftir. Nasıl olsa peygamber olmak yok bu projede artık. Peygamberi var projenin. Ebu Bekir olmak sahabi olarak yok, hayalde mümkün değil, peygamberin yenisi yok çünkü. Ama sana canlar kurban olsun, analar babalar kurban olsun ya Resulallah diyen adamların ruhunu yakalamak var. Bu odur işte. Caminin tuvaletini de temizlersin, talebelerin yemeğini de yaparsın. Hiçbir şey yapamazsam camiyi temizlerim, temizse paspasını yaparım. Sonra da beni Resulullah öldüğümde arayacak, mezarımın başına gelecek diye billahi umutla yaşarım. Olmamış şeyler değil çünkü bunlar. Ama biz proje adamı olduğumuzu, Resulullah'ın başında bulunduğu aleyhissalatü vesselam projenin adamı olduğumuzu anlamamız lazım. Bunun için de bir, silkinmemiz gerekiyor bu gaflet uykusundan. Günübirlik olaylara, o kazandı bu kaybetti diye takılıp gitmekten, iş güç para vesairenin esiri olmaktan, para kazanmamaktan değil esiri olmaktan, günübirlik filanca yazara takılıp kalmaktan, koca bir ümmet sırtında kainat var bu ümmetin, uzayın en ucunda merihte, merihin ötesinde bir insan bulunsa, bir cin bulunsa Kur'an'ı ona götürmekle yükümlü bir ümmet, bir yazarın yazdığı 3 cilt 4 cilt kitaba takılıp bunlarla İslam kıyamete kadar yaşanacak diyeceği bir gaflete takılıp kalmışlıktan sıyrılmak. Allah, Kur'an, Resulullah ve ümmetin 1400 senelik şahitliğiyle Kur'an ve sünnetin imamları olan Ebu Hanifeler, Şafiiler, Malikler, Ahmet bin Hanbeller, Ebu Yusuflar rahimahumullahu cemiyen, Allah hepsinden razı olsun, onların çizdiği hatları kalın halat gibi çizgiler. Bu çizgilerden yürüme kararı. Bir geçiş dönemi yaşamamız gerekiyor ve böylece okunan Kur'an ayetlerinin bir tanesi ölü bile olsak, mezarın içinde bile olsak, bizi ayağa kaldıracak heyecanlı bir Kur'an bağlantısı kurmak. Bunun ortak adı ne biliyor musunuz kardeşlerim? İmanımızdan lezzet almaya başlamaktır. Şimdi not tuttuğunuz defterlerinizin başlığını koyun. Zevk aldığımız imana doğru yol alıyoruz deyin. Müminiz elhamdülillah, elhamdülillah. Müminlikte hiçbir sıkıntı yok varlığında. Elhamdülillah. Rabbimizin lütfuyla tabii. Ama imanımızın baş ağrımızı, tansiyonumuzu düzelttiği, mide ağrımızı bile düzelttiği bir lezzet verdiği var mı? Ölüme zevk alarak koşmak var mı? Allah deyince tüylerimizin diken olup diken olup dik dik olmasından söz ediyoruz. Biz kimin nerede olduğundan değil, bizim nerede olmamız gerektiğinden dertliyiz. Birileri Kur'an'ımızı bile muhasebe etmeye kalkabilir. Ya bu Kur'an çok cinayetçi adam yetiştiriyor. Bu Kur'an'ı şöyle bir tıraşlayalım mı teklifine? Yani aslında o ayetler Medine'de ağırdı. Şimdi biraz daha böyle yanlış anlaşılmış olabilir filan diye evirip kıvırıp böyle rezil olacağı bir tavize koşabilir birileri. Beni hiç önemsemiyorum. Hiç önemli değil benim için. Ben neredeyim? Kur'an'dan ne anlıyorum? Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam, Bukhari'de hadismiş deyince hangi heyecan beni kaplıyor? Ebu Hanife deyince ben, Türk halkının da, aslında Türktür, onun için Türk halkının da külliyetli olarak imamı bulunduğu, yani özellikle yani Selçuklu Devleti'nin ve Osmanlı Devleti'nin resmi mezhebi olan Ebu Hanife'nin mi diyorum? Resulullah'ın izinden gitmekte aleyhissalatü vesselam en meşhur dört büyük adamdan birisi olarak benim de peşinden gittiğim imam mı diyorum? Çok fark var ikisi arasında. Belki de siyahla beyaz kadar fark var. Bunun için bugün biz imanımızdan ve imanımızı simgeleyen şeylerden lezzet alma hasreti yaşıyoruz. Bu hasret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunaldığı zamanlar Bilal şöyle bir ezan oku da rahatlayalım dediği şeydir. Çünkü namaz imanı simgeleyen değerlerden bir değerdir. Bugün bu hasretle yaşıyoruz. Ama Allah şahitse eğer bu hasretimize, bu sevdamıza, bizi yerin 7 kat altına gömseler, öyle mezara filan değil, üstümüze dünyayı 5 defa 6 defa 7 defa sarıp sarıp mezar taşı olarak koysalar, Allah bizi görsün ya öyle, kesin meleklerle iletişimimiz devam eder, biiznillah Ebu Bekir'le diriliriz o zaman. Ne kadar derine gömerse gömsünler bizi. Öldürmekten filan söz etmiyorum. Öldükten sonra bile bize işkenceye devam etseler, bu hasret içimizde olsun yeter. İslam devleti kurulmuş kurulmamış, çok dert etmem bunu ben. Ben İslam devleti olarak varım bu kainatta zaten. Ben benim devletimi kurdum. Allah dedim mi kimseyi konuşturmuyorum. Resulullah deyince rakibi yok benim gözümde. Ben Batı'nın felsefesinden, Batı'nın tahrif ettiği din anlayışından etkilenmek bir kenara, onların varlığını kabul etmiyorum zaten. Ben bu halde olayım. İslam devleti mi kurulmuş? Halifesi mi olmuş? Benim çok derdim değil, benim vazifem de değil. Ben belki Sümeyye olup, radıyallahu anha, İslam'ın devletinin değil, Kur'an'ının bile gelmediği günlerde Ebu Cehil'in parçaladığı bir cesedin sahibiyimdir. Dirilirken ümmeti Muhammed'in şehitlerinin başında bir kadın olarak dirileyim yeter bana. Beklentimiz matematiksel değerler değildir. Cami minaresi de dahil, sembolik değerlerde değildir beklentimiz. Beklentimiz Rabbimizin rızasıdır. O rıza da matematiksel şeylerle, sembolik değerlerle, betonlarla, çelik demirle ölçülür bir değer değildir. Rabbimizin rızası her şeydir. En büyüktür. Yeganedir zaten. Bilhassa genç kardeşlerimin, önceki kuşakların yaşadığı dar boğaza düşmemeleri için, kendilerini filanca devletin kurtuluşu, filanca bakanlığın İslamlaştırılması, filanca gazetenin yayınlarının durdurulup filanca gazetenin daha çok satılması gibi şu Allah'ın projesinde nokta diyeceğim de nokta çok cılıdan büyük gelir. Noktanın içinde bir nokta kadar bile değer ifade etmeyecek şeylere takılmasınlar derim. Allah'a bağlanın kalın. Kardeşlerim, kitabımız bize bir örnek veriyor. Bu örnek çok muhteşemdir. Hani Kabe'yi inşa ettiği zaman İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala ona ne buyurdu? Ve ezzin fin nâsi bil haccı. Sen insanlara davet et, gelsinler. Mekke zaten nüfussuz bir yer. Kimse yok ki Mekke'de. İbrahim var, İsmail var. Ailesinden 3-4 kişi var. Hadi 100 kişi var diyelim. İnsanlık ne kadar büyük bir rakam. Sonra İbrahim Aleyhisselam kaç sene yaşadı? Kaç sene yaşadı ki İbrahim Aleyhisselam? Diyelim 200 sene yaşadı. 100'den fazla yaşadığı belli ama 300 sene değil mesela. İnsanlık kaç bin senedir var bu dünyada? Kaç bin sene daha var olacak? Şaşırdı İbrahim Aleyhisselam. Rabbim dedi, ben Mekke'de bağırsam ne olur? Kaç kişi duyacak benim sesimi? Kim duyacak ki sesimi? Hadi diyelim şimdi rüzgar götürdü ta 10 bin kilometre ötede gidiyor. 2 gün sonra kaybolur bu ses. Allah-u Teala وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Sen insanları davet et, Mekke'ye gelsinler, hacca gelsinler buyurdu. Duyurmak Allah'ın işi. Bağırmak, davet etmek İbrahim'in işi. Peki İbrahim'in sesi nerede duyuluyor? Duyuluyor. Hayatında Mekke görmemiş adam. Haccın ahkamına dair hiçbir şey bilmiyor. Anadolu'nun bir köyünde tarlasından başka bir şey tanıdığı yok. Köyün imamını tanıyor bir de. İslam'ın şartlarından biri haçtır diye bir şey biliyor. Adam sakat, astım hastası. Filan sıkıntısı var. Fakat 30 senedir 1 lira 50 kuruş para biriktiriyor. Hacca gideceğim diyor. Hacca gideceğim diyor. Bu Allah'ın duyurmasıdır işte. Öyle bir duyurur ki Allah, senin büyük kolonlarla duyuramadığın sesi iç damarlarından çığlık olarak hisseder o adam. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanları hacca çağır ayeti celile diye başlıyor. Hacca gidenler selam yerine paralı olarak ve zikir olarak telbiye yaparlar. Telbiye nedir? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Budur. Haccın parolasıdır bu. Ne demek? Lebbeyk. Buyur. Allah'ım buyur demek. Nereye buyur deniyor? Bu cümlenin aslı yok yani. Ahmet diye çağıran birisine buyurun efendim diyoruz biz. Buyur Allah'ım niye diyor hacı? Ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ricalen. Sen İbrahim insanları çağır. 4000 sene belki 5000 sene net bir tarihi yok. Sen çağır insanları. Esasen matematiksel olarak, fizik olarak buna bakıldığında ya İbrahim'in mezarı nerede bilmiyoruz biz aleyhissalatü vesselam. Ne, hangi daveti aldık? Hac sevdasını aç, müminlerin yüreğine bak bakalım o davet nasıl ulaşmış. Demek ki bunu neye örnek veriyoruz? Bizim vazifemiz matematiksel sonuçları, denklemleri kurmak değildir. O Allah'ın işidir. Bizim vazifemiz işin aslına sahip olmak, Allah'ın rızasına sahip olmak. Bir genç de sakın ben hafızlık yapıyorum diye bir şey düşünmemelidir. Çok cılız bir istek olur bu. Ne hafızlığı ya? Allah'ın kıyamete kadar Kur'an'ı koruma projesinin 2015 yılındaki mübarek Kur'an'la şereflenmiş nur yüzlü adaylarından birisin sen. Niye hafızlık diyorsun ki buna? Hafızlık çok cılız bir şey. Nihayetinde Kur'an'ı ezberlemek diye tercüme edilecek bir kelimedir hafızlık. Daha büyük bir ismin altına gir. İnşallah. Burada aziz kardeşlerim, hafız için geçerli bu. Zekat veren mümin kardeşim için geçerli. Hiçbir şey yapamayan, filan yerde zulüm gören mümin kardeşleri için, Mescid-i Aksa için, uff diye balkonda kederlenip, sinirlenip balkonun demirine yumruğunu vurup, Allah'ım nedir bu Mescid-i Aksa'mızın çektiği diyen var ya, bunu basit bir şey görmesin sanki. Hiç kimse bunu basit görmesin. O sinirinden çatlayan var ya. Evine eşi geldiği zaman akşam, ya bugün yemek yapmadın mı? Yapamadım. Sabahleyin haberleri dinledim. Filan yerdeki mümin kardeşlerimiz perişanmış. Bu mutfağa geldikçe beni kaos bastı. Geçtim ağladım akşama kadar. Ya akşama kadar o Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış. Ve bu imanın üçüncü kademesidir. Bunu Allah kabul ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şahit buna. Bundan sonra iman yok çünkü. Bu imanın hala canlı olduğunu gösteren mühim bir işarettir. O sinirlendiği için o gün yemek yapamayan, Mescid-i Aksa'nın hasretinden dolayı elindeki cam tepsiyi düşürüp kıran, o özde de ayağı camla kesilen, bunu da ya havle ve la kuvvete illa billah diye ağlayarak geçiştiren mümin, cephe müminidir. Çünkü bu Allah ile iletişimin canlı olduğunu gösteriyor. Ümmeti Muhammed'in gençlerinin üniversitelerde veya üniversite hazırlık merkezlerinde, gençlik merkezi denen yuvalarda Ümmeti Muhammed'in geleceğinin umudunun nasıl çürütüldüğünü görüp de uykusu kaçan müminin uykusu kaçmamıştır. Teheccüd kılan mümin gibi değerlidir. Çünkü Allahu Teala kaç rekat teheccüd kıldığına baktığından çok kaç rekat teheccüde dayanıklı yüreğin var onu görmek istiyor. Bir yürek yarışı yapıyoruz biz. Proje mümini olduğumuz zaman. Aziz kardeşlerim, çok net bir şekilde artık lütfen anlayalım ki biz bir proje için varız. Bu projenin üzerimize yüklediği, benim burada size bunu anlatmam, bu ayetleri bugün okumamsa, sizin de bunları dinleyip not tutup bu gece nefis muhasebesi yapıp Rabbim her dinlediğim ayetten sonra uykularımın kaçacağı bir heyecanla beni donat ya Rabbi. Bu heyecanım da Enes İbni Malik'le buluşmadan bitmesin sakın. Ey Rabbim, Sümeyye'yi İslam devletiyle buluşturmadan İslam devletinin sembol kadını yaptın. Ben de halifesiz bir dünyada yaşayan genç bir kız olabilirim. Ümmetimin Mescid-i Aksa'sı da olmayabilir. Benim kıyafetim istihza konusu olabilir. Ama ben Sümeyye'ye hayranım. Beni senin huzurunda Sümeyye ile birleştir. Aramızdaki yüzlerce seneyi yok kabul et, beni birleştir Rabbim diyen. Yani bu projede Rabbimin takdir buyurduğu göreve hazır olduğumu hissettirdiğim zaman ben meleklere, bunu gördüğü zaman melekler, nerede hafızlık yaptığım, nerede ya, ne yaptığım hiç önemli değil artık. O zaman farz namazını camide kılarım, nafilemi kılarım, evime giderim ya da işime giderim, otururum, çalışırım, para kazanırım, evlenirim, yatak odamı kullanırım, mutfağımı kullanırım, ben hep cihat halindeyim. Çünkü ben teyakkuz halinde proje görevi için hazır beklediğimi ispat ettim meleklere. Bu ispatı camide de yaptım. Bu ispatı bir mümin kardeşimin davetidir diye kahvaltısına gittiğim zaman da yaptım. Bir ümmetimden bir kardeşim evlenirken gittim. Genç kardeşler çoğalıyoruz diye değil. Ey Allah'ım, bu gece bu birleşmeden doğacak yavrumuzu Eğer takdir buyurduysan çocukları olacaksa bunların, onu annelerini, babalarını, o çocuğu Mescid-i Aksa'mıza feda ettik Rabbim, onun için bu düğündeyiz biz diyen, heyecanın sahibi olayım, bir yastıkta kocasın, kocadıktan sonra emeklilikleri beraber olsun diye uydurma dualar yerine, ey Allah'ım bizi huzuruna topluca kabul buyur, yavrularımızı da feda ettiğimiz kurbanlarımız olarak gör diyen şuurun sahibi olayım. Ben 24 saat cihat halindeyim zaten. Mücahide kadın budur. Mücahit hafız budur. Kur'an'dan geçinen kelepurcu hafız da öbürüdür. Ümmetimin imamı bu düşünceyi yavrularımıza aşılayan hocalarımızdır. Cami imamı da namazdan geçinen adamdır o zaman. Küsmek yok, kızmak yok. Hakikat mı böyle? Yoksa senin için hakikati mi değiştireceğiz? Kardeşlerim, demek ki Allah'ın bir projesi var. O proje için biz buradayız. Ve bu projenin özü de Rabbimiz bizi görmek istiyor. Ne olarak görmek istiyor bizi? Bu projedeki görevimizi yerine getireceğiz mi, getirmeyeceğiz mi? Getirirsek cennet vaadi var. Projedeki görevimizin ücreti cennettir Allah'ın izniyle. Bu projedeki görevimizi yerine getiremezsek, Rabbim sonumuzu hayır eylesin o zaman. Şimdi bu hissiyatı Kehf suresinin 6, 7 ve 8. ayetinde göreceğiz. İnsan suresinin 2. ayetinde göreceğiz. Bu rakamları veriyorum. Hep beraber artık proje insanı olduğumuzu ve projede kimlik ispatında kart basmak zorunda olduğumuzu anlatan Kur'an ayetlerini beraber bir sonraki derste tahlil edeceğiz. Bu tahlile zihinlerimiz hazır olsun. İnşallah bu ayetleri ezberleyelim. Proje adamı olarak dua ederken bu ayetlerin bizi ittiği yerlere doğru gidelim. Mülk suresinin 2. ayeti, Hud suresinin 6. ve 7. ayeti, aynı şekilde En'am suresinin 165. ayeti, Maide suresinin 46'dan 50'ye kadar olan ayetleri, Beled suresinin 1. 4. ayetleri ve Bakara suresinin 165. ayeti, bunları okuyacağız inşallah. Muhammed suresinin 30-31. ayetleri ve Ali İmran suresinin 186. ayeti, Tevbe suresinin 16. ayeti, El-Ankebut suresinin 3. ayetini inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız ve meleklerle Rabbimizin huzurunda sözleşeceğiz. Biz bu ayetlere göre proje müminiyiz. Dünyayı bir okul, hayatı da kendimiz için bir imtihan olarak görmeye söz veriyoruz ya Rabbi diyeceğiz iç bünyemizde. Öyle mevlütlerdeki, kandil gecelerindeki dua törenlerinde değil, kendimizle yaptığımız törende Rabbimizle baş başa kalıp kalbimizi meleklerin bastırdığı ve sıkıştırdığı mevsimde bu sözü vereceğiz inşallah ve Rabbimizin lütfuyla da kazananlardan olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Let us rejoice in thee.

bir ulul emredin emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıysu Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz, gücümüz erişsin ve erişmesin, uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendim? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

خير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

السرائر عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي

سنة وأرض الله

جميعا ومثله معه لافتدوا به

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordu. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşiğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك

فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زي

وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi.

zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك.

معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.